Sustalıkı kilugi vakıtlı çok koykusu. Peygamber bunu yesti ve ashablardan derden kildir gildip kıldı fermen. Çakırıp evlesinden alıp kildi. Bir ashab peygamberden.

dörtlü piyaz. Keşeyi tıklaylardır sağınızday. Tanakbay bağladın şakaladın kalıca kaynar ustun tavrınday. Almedin kalsılasın kısıt buttur. Böğünün tahtak koygan bağlanday.

ömrüm gezdi, Han Sarayda oturdan terzimin aydın. Yer yutun seller zaydı dastan bölüp, kaygısına çarşı sözden taşla o gerek, 300'ün basın bozsam o.